0: Yarın oduncu veriyorum.
1: We're gonna sing that Sarada, that's all. Magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari, magari